0: Doha işlerce yapı ki he haya. Zintkiş dila wangaki yapı. Anada bi. Odun ya çizre. Şimpeji wakba isaki. Nuni wa. Çedaki bibila. Hat a.
1: Soupet skoje.
0: Awi chalali.
1: Svolna mizi.
0: Ochaku. Okja ugna.
1: Tak jak jezdec.
0: Shotoju.
1: Za obzor.
0: Холя Усман.